0: 680 AM.
1: Kaimi muso huilakuikuna niska programa. Dios pa sinin manta uyarinapa. Maki maquillaya uyarizum.